karşısında hesap taşması yaşanacak bir ülkede. Ya bu kadar insanı toplara verdik, arkamızı dönüp bir hayat süremeyiz. Bizim yeniden kurulacak bir ülkeye ihtiyacımız var.